dün tünni, şawa çugara puri çoğ, çıva çaşu gindim dün yima tığa. Gebe tüzi liru nyewe çamdera, koncu kankyo se se ne, şaşi gebe tımzıba şeytu türuva çeke. Teya, maungi gebe tün nima nişul hazam rin, koncu jiçara se misa vara. 女菜、油菜、绿白、翠绿，各端齐全。